zanarlara ziyorekiz. Ziyorekiz bavyarırgıt strandlen günar. Ziyalı mama mannenüm oğlum eriz. An müldrar reit kvalm rün olan gribürüm pingünar.